0: Yok, şimdi zaten erken soracağım.
1: Evet.
0: 202-409-866, first name William, last name Zimmerman. Libra item Mary, Mary Edward Robert, Mary Adam Nora. Libra 1986-0914.